0: lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı, eski şube Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı, meşhur İstanbul Sarıyer börekçisi, lezzetin en çıtır hali.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
3: Sorma Ayşe.
2: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler valla.
3: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
4: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 71 99 0541 697 71 99.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hasan Usta'nın yeri.

0: Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 ol, iletişim 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla. Yusuf Usta, özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta, lezzette güven, hizmette kalite.

0: ile hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Çivril ilçesinde 15 yaşındaki S.Ş. düğünde havaya ateş etmek isterken tüfekten çıkan saçmalar 11 kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma soruşturma başlattı, S.Ş. ifadesi alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2026 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını internet sitesinde yayımladı. TYT, AYT ve Yeniş Tabibi Oturumlarına ait materyaller erişime açıldı. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak, tercih süreci başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü MYK ve PM toplantılarını yapacak. Grup toplantısının düzenlenip düzenlenmeyeceği henüz netleşmedi, kurultay tartışmaları devam ediyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, rakibi Andy Burnham'ın ara seçimdeki zaferi sonrası siyasi geleceğini değerlendiriyor. Starmer'ın görevden ayrılma takvimi yakında açıklanabilir, Burnham liderlik yarışına girebilir. Osmaniye Sumbas ilçesinde keçisini sulama kanalından kurtarmak isteyen 71 yaşındaki Remzi Ömür, kuvvetli akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Çocuklar durumu fark edip yakınlarına bildirdi, ekipler müdahale etti.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Mısır FIFA 2026 Dünya Kupası G grubu ikinci maçında Yeni Zelanda 3-1 yenerek liderliğe yükseldi. Salah bir gol ve bir asiste galibiyeti sağladı. Fenerbahçe yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek için Borussia Dortmund'dan Serhal Guiras ile görüşmelerini sıklaştırdı. Alternatif olarak Crystal Palace'tan Mateta'yı takip ediyor. A-Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nde Çin'i 2-1 geriden gelerek 3-2 yendi ve Ankara etabında 4-4 yaptı, önemli dönüşler gerçekleştirdi.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 46 kuruştan, gram altınsa 6414 lira 40 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı Karadeniz'de az bulutlu ve açık havanın ardından öğleden sonra Bolu'nun doğusuyla Karabük'ün güney çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olurken Doğu Karadeniz'de Ordu ve Samsun çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Samsun bugün parçalı, bulutlu ve en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Ordu bugün parçalı, bulutlu, hafif yağmurlu ve en yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşacak. Sinop bugün parçalı, bulutlu, genellikle güneşli ve en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Amasya bugün parçalı, bulutlu, genellikle güneşli ve en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da iyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur

böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz.

0: İzzet'in en çıtır hali. Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: reklamlar.
1: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
2: Sorma Ayşe.
1: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler valla.
2: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
3: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 7199 0541 697 7199.
4: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Moda.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İran ile ABD arasında İsviçre'de başlayan müzakerelerde ateşkes ve Lübnan Savaşı sona erdirilmesi için ilerleme sağlandı. Petrol yaptırımları geçici kaldırıldı, Hürmüz Boğazı'nda gerilim sürüyor, diplomasi umut veriyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2026, YKS soru kitapçıklarıyla cevap anahtarlarını internet sitesinde yayımladı. Adaylar TYT, AYT ve YEDİŞ tabibi oturumlarına ait materyallere erişebilecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Adana'da ziraat mühendisi Süleyman Sertli, 3 yıllık çalışmayla kabuğu yeşil, içi sarı Tropical Sunshine karpuzu yetiştirdi. Ürün 300 dönüm alanda ekiliyor, kilogram fiyatı 25-30 lira arasında değişiyor, talep artıyor. Şile Hava Yolu tüneline giren başıboş ineklere 2 otomobil çarptı, 10 inek telef oldu, 1 yolcu yaralandı. Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti, trafik normale döndü. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü MYK ve PM toplantılarını yapacak. Grup toplantısı kararı netleşmedi. İhraç süreçleri ve olağanüstü kurultay gündemde bulunuyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Mısır FIFA 2026 Dünya Kupası G grubu ikinci maçında Yeni Zelanda 3-1 yenerek liderliğe yükseldi. Salah bir gol ve bir asiste galibiyeti sağladı. Fenerbahçe yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek için Borussia Dortmund'dan Serhav Guiras ile görüşmelerini sıklaştırdı. Alternatif olarak Crystal Palace'tan Mateta'yı takip ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nde Çin'i 2-1 geriden gelerek 3-2 yendi ve Ankara etabında 4-4 yaptı. Önemli dönüşler gerçekleştirdi.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 46 kuruştan, gram altınsa 6.414 lira 40 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı Karadeniz'de az bulutlu ve açık havanın ardından öğleden sonra Bolu'nun doğusuyla Karabük'ün güney çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olurken Doğu Karadeniz'de Ordu ve Samsun çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Samsun bugün parçalı, bulutlu ve en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Ordu bugün parçalı, bulutlu, hafif yağmurlu ve en yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşacak. Sinop bugün parçalı, bulutlu, genellikle güneşli ve en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Amasya bugün parçalı, bulutlu, genellikle güneşli ve en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
8: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim D
6: detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah, ışıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır.

0: 74-62 0544 867 74-62.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

ateşe gitme. Gözümden uzağa bir yere gitme, gitme. Sevinmesin ayrılıklar, gülmesin hasret.

bir yere gitme, gitme. Yanımda ol hep, benimle yaşa.

gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden.

0: hadi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: AK Parti 12. yargı paketini meclise sundu. Yargı süreçlerinde hız ve dijital dönüşüm hedefleniyor. Duruşmalar arası süre 3 ayı geçmeyecek, e-duruşma yaygınlaşacak, bilirkişi incelemeleri disiplinle denetlenecek. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 7 Mayıs seçimlerindeki ağır yenilgi sonrası istifa etti. İşçi Partisi'ni iflastan kurtardığını belirten Starmer, rakibi Andy Burnham liderlik mücadelesi başlatabilir. Adana'da ziraat mühendisi Süleyman Sertli, 3 yıllık çalışmayla Tropical Sunshine adlı kabuğu, yeşil, içi sarı karpuzu 300 dönüm alanda yetiştiriyor. Bu karpuz farklı pigmenti ve yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Adana'da halı yıkamacısı Mehmet Emin Evşin, yıkamak üzere aldığı battaniyenin içinden 20 bin lira, 50 euro ve kredi kartlarını bulup sahibine teslim etti. Yaşlı kadın paralarını kaybettiğini fark etmemişti. Mardin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 10 milyar TL işlem hacmi ile 49 şüpheli yakalandı. Siber suçlarla mücadele ekipleri, sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden şebekeye karşı eş zamanlı operasyon düzenledi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Beşiktaş, Juventus'la sözleşmesi biten Dusan Vlahovic için teknik direktör Vincenzo Italiano'nun isteğiyle transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Başkan Serdal Adalı imza parası indirimi talep ediyor. Thibaut Courtois, Real Madrid'de 8 yıldır oynuyor ve kariyerini burada sonlandırmak istiyor. Mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor, 4-5 sezon daha kalmayı hedefliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nde Çin'i 2-1 geriden gelerek 3-2 yendi, Ankara'da 4 maçta 4 galibiyet aldı.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 47 kuruştan, gram altınsa 6.396 lira 84 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı Karadeniz'de az bulutlu ve açık havanın ardından öğleden sonra Bolu'nun doğusuyla Karabük'ün güney çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olurken Doğu Karadeniz'le Ordu ve Samsun çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Samsun bugün parçalı, bulutlu ve en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Ordu bugün parçalı, bulutlu, hafif yağmurlu ve en yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşacak. Sinop bugün parçalı, bulutlu, genellikle güneşli ve en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Amasya bugün parçalı, bulutlu, genellikle güneşli ve en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da iyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
2: Sorma Ayşe.
1: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
2: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
0: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 71 99 0541 697 71 99. Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 13 yıl sonra Türkiye Dili Fay haritasını güncelleyerek 215 yeni fay keşfetti. Fay sayısı 700'e yükseldi. Harita, deprem tehlike analizleri ve altyapı yatırımları için temel kaynak olacak. Yükseköğretim kurumları sınavına geç kalan öğrenciler kapıların kapanması nedeniyle sınava giremedi. ÖSYM bu görüntüleri radarına alırken sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yaşandı. Adana'da 3 yıllık araştırmayla geliştirilen Tropical Sunshine karpuz, kabuğu koyu yeşil, içi sarı renkte olup 300 dönüm alanda ekiliyor ve kilogram fiyatı 25-30 lira arasında satılıyor. CHP lideri Özgür Özel, TBMM başkanlığına başvurarak salı günü grup toplantısı yapma kararı aldı. Toplantıda görevden alınan il başkanları, olağanüstü kurultay ve saha ziyaretleri gündeme geldi. Mardin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 49 şüpheli yakalandı. İşlem hacmi 10 milyar TL olarak belirlendi. Polis ve savcılık koordinasyonunda suç gelirlerinin takibi ve adalet için çalışmalar sürüyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Beşiktaş, Juventus'la sözleşmesi biten Dusan Vlahovic için teknik direktör Vincenzo Italiano'nun isteğiyle transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Başkan Serdal Adalı imza parası indirimi talep ediyor. Thibaut Courtois, Real Madrid'de 8 yıldır oynuyor ve kariyerini burada sonlandırmak istiyor. Mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor, 4-5 sezon daha kalmayı hedefliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nde Çin'i 2-1 geriden gelerek 3-2 yendi, Ankara'da 4 maçta 4 galibiyet aldı.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 47 kuruştan, gram altınsa 6.396 lira 84 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı Karadeniz'de az bulutlu ve açık hava hakim olurken öğle saatlerinden sonra Bolu'nun doğusuyla Karabük'ün güney çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olurken Doğu Karadeniz'le Ordu ve Samsun çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Samsun yarın en yüksek 26 derece ve güneşli olacak. Ordu yarın en yüksek 25 derece ve çoğunlukla bulutlu geçecek. Sinop yarın en yüksek 25 derece ve güneşli hava hakim olacak. Amasya yarın en yüksek 26 derece ve çoğunlukla güneşli olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Hasan Usta'nın yeri.

0: Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
3: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 yol. İletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Her şey susuyor. Şarkılar bu frekansta konuşuyor. Sevdiklerinize bu şarkılarla ulaşıyor.
5: Seni çok ama çok ama çok seviyorum.
4: Özlediklerimize bu şarkılarla sesleniyor.
5: Özledim teninin kokusunu özledim.
4: Unutanlara bu şarkılarla seslenmeye devam ediyoruz.

Beni tez saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni tez saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan

0: parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Reklamları dinlediniz.

Her şey susuyor. Şarkılar bu frekansta konuşuyor. Sevdiklerinize bu şarkılarla ulaşıyor. Seni çok ama çok ama çok seviyorum. Özlediklerimize bu şarkılarla sesleniyor. Özledim teninin kokusunu özledim. Unutanlara bu şarkılarla seslenmeye devam

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında muhalefeti eleştirerek muhalefet açığının büyüdüğünü söyledi. CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a AK Parti rozeti taktı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 7 Mayıs seçimlerindeki ağır yenilgi sonrası İşçi Partisi liderliğinden istifa etti. Starmer, partiyi iflastan kurtarıp değişim sağladığını belirtti ve rakibi Andy Burnham'ın liderlik mücadelesi başlatabileceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran'da hane halkının enflasyon beklentilerinin 3,4 puan iyileştiğini, dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalıştıklarını açıkladı. Jeopolitik gelişmeler enerji fiyatlarını etkiliyor. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'de kaçırılarak işkence gördü. Şüphelilerden 500 kilo altın istendi. 12 kişi gözaltına alındı, şüphelilerin yurt dışından talimat aldığı belirlendi. Buharkent ilçesinde 3 yaşındaki Adi yanlışlıkla tiner içti. Fenalaşan çocuk önce Buharkent Devlet Hastanesi'ne ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi sürerken soruşturma başlatıldı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Samandıra ve Topuk Yaylası tesislerinde inceleme yaparak bakım çalışmalarını başlattı, teknik ekip ve futbolcuların ihtiyaçlarını değerlendirdi. Tofaş erkek basketbol takımı ABD'li pivot Terrell Carter ile sözleşme imzaladı. Carter son sezon Rusya Betsiti Parma takımında 41 maçta ortalama performans sergiledi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIBB Milletler Ligi'nde Çin'i 2-1 geriden gelerek 3-2 yendi, Ankara etabında 4-4 yaptı, önemli dönüşler gerçekleştirdi.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 47 kuruştan, gram altınsa 6370 lira 75 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı Karadeniz'de genellikle az bulutlu ve açık hava hakim olurken öğleden sonra Bolu'nun doğusuyla Karabük'ün güney çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olurken Doğu Karadeniz'le Ordu ve Samsun çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Samsun'da yarın hava çoğunlukla güneşli ve en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Ordu'da yarın hava çoğunlukla bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 dereceye ulaşacak. Sinop'ta yarın hava açık ve güneşli, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Amasya'da yarın hava çoğunlukla bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece ölçülecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127 0545 636 3127 Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.

Bulurum özümü belki aşk. Paramparça, yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız,

0: Şimdi reklamlar.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Hadi reklamlar.
1: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
2: Sorma Ayşe.
1: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
2: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
3: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 7199 0541 697 7199.
4: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık Ova'da. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak, Büyük Otopark karşısı. Eski şube, Hacı Nabi Mahallesi, Eski Belediye karşısı. Meşhur İstanbul Sarıyer börekçisi. Lezzetin en çıtır hali.
1: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıca

katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost arkadaşım, iki gözümün nuru vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım, her evde bir çığlık feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota sus sazım.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alacam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 yol. İletişim 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
3: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda.

0: Parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda 102.5. 102.5.

Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bir iki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım, iki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine, hasretle selam ederim.

Belki, belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. AutoKale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

sevdalara çiçeklenmiş, kuruyup savrulmuşsun. Hasretin çıldırıyor anılara, gecelere sığmıyorsun. Şu soğuk duvarların dili olsa, anlatsa neler çektiğini.

Yorgunsun, biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların o elleri özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar büyüttüğün çiçekleri.

Toprak döken gençliğimin satır aralarında. Altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler. Bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı?

ömrünün hırsızıdır. Her ölen pişman olur. Hep yanlış anlaşılmıştır. Hayalleri yasaklanmış. An gelir şimşek yalar masmavi dehşetiyle siyaset meydanını. Direkler çatırdar yalnızlıktan. Sehpada bir sultan ölür. Son umut kırılmıştır kaftanın ardındaki. Ne selam artık ne sabah. Kimseler bilmez neredeler namlı masal sevdalıları. Evvel zaman içinde kalbur saman ölür. Kubbelerde uldar baki, çeşmelerden nakar Sinan. An gelir la ilahe illallah Kanuni Süleyman ölür. Görünmez bir mezarlıktır zaman. Şairler dolaşır saf saf tenhalarında şiir söyleyerek. Kim duysa korkudan ölür. Tahrip gücü yüksek, saatli bir bombadır patlar. An gelir Atilla İlhan ölür.

Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi. Dilimizde akşamdan kalma bir küfür. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri. Sanat sevicileri.

Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Yalnızlığım benim, pasaklı kontesim. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi.

Altın zincir fasulye plakisi. Ardınızda görevliler, hızır paşalar. Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi. Sabahları açıklarda bulurlardı.

Gökte bir kırmızı, bir uçak. Bol çelik, bol yıldız, bol insan. Bir gece

Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. O kadar iyi.

duygularımı yazdım. Şiir olsun diye değil, yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelin.